0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Mushtari Sharipova, iglaterapevt. Yoshim 35-da. Mustaqillik farzandiman. Kasbimdan faxrlanaman. Shu yillar davomida ko'pgina chet el davlatlarida malaka oshirdim va bugungacha 1000dan ortiq bemorlar shifo topishiga yordam berib kelyapman. Mustaqillik tengdoshi ekanimdan g'ururlanaman. Kasbimdan baxt topib, duo olayotganimdan mamnunman.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Qon tomirimda jo'sh urgan ajdodlar ruhi, har bir nafasimda shukronasini tuyganim, vatan, mustaqillikning 35 yillik shodiyonasida senga cheksiz muvaffaqiyat va farovonlik tilayman.

0: Oria Donada reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
2: Araq magazinga kiribdi, Stalentup degan araqqa maqsadi. Aytolmayapti shuni. Sallallohu sen barmenim hidlab ko'r. Ha, stalyatmi? Yo, bundan yo'q aka. Lekin ichaman desiz, men bundan bor. Qizib yo'q, hidlab bu qimmatu. Chiqib ketayotganmish qarang. I, kayf. Tilini chaylab qo'y, gapira olmaydi. Uyga kelsa xotin aytdi. Yana ichdingizmi? Chiqadim yo'q. Chiqasiz. Qani ichmagan bo'lsangiz. Qishda qishda kishmish pishmasmish? Kishmish qishmasmish deng-chi. Bizi eri özü hiç yomagan mısın hatun? Ne dedi hazır? Kışta kişmiş pişmezmiş. Pişse kişmiş kışmazmış deng-chi. Gavuk eşt. Kışta pişmiş pişmez kiş. Pişmez kışmaz kışmaz kiş. Pişse pişmez kişmiş kış. Pişkiz piş. Pişiş. Miş piş. Kimiş. İstim. Ne diyorsun? Ya bu teyze içki var. İç bir diye adamım içtim duvara. Can dedes. Eğer iç taşısıyız. Ben şu koy halede dururken koç kordu. Ayak izi teyge soyama. Nasıl koç kanamı yeşittir gene ki? Koy halede çıkıyor. Ve kendi. Ben pırçıyor mu etti? Diyeriz ki ben koy bir yapma mı? Ben gene mi diyiz? Varım arama gelsin içine soyayım. Ben içmeyeyim ben lan, içkilerimle oturmayayım ben lan. Biz akabimizden koç karaya kadar, bırak içki, dini pirinci var, paşa alıp. Ben tırıyakam ben, sen hal 100 yaşa gireceksin.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100 ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim xudodan, xudodan yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan ayirmasin.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Doktor balam. Şu 70 vayım tuğulgenden keyin kulağım şangırlaşını başladı. Bu nümeni şavkını?
3: Bu karsekler ovozi otam. Karsekler.
0: Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

0: برين دقيقة
1: شن تعبر قلوچة شن ترب بيروچة الشخص معبر
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Yangi Toshkentda O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan marosim bo'lib o'tdi. O'zbekiston 2027-2029 yillarida qo'shilmaslik harakatiga ilk marotaba raislik qiladi. Kichik tadbirkorlik subyektlarini har qanday tekshirishga 3 yilga moratoriy e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Cim koça, cimcit koça. Koçalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim, unutolmayman.

Kaydasın. Kaydasın. Kaydasın. Donolar söyleydi. Oraya dono. Yotke soladı. İlim, akıl yoki eshitish, naql orqali hosil bo'ladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi, oriya dono yodga soladi.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Doktor balam. Şu 70 vayın tuğulgenden keyin kulağım şangırlaşını başladı. Bu nümeni şavkını ha?
3: Bu karsekler ovozi otam. Karsekler.
0: Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Факат белиссимо пицца ресторанларда.
2: Нархляр гравитациясы. Энді CA Store-да. Сапфир Фрайдей блян. Нархляр пастке кулемоқта. Майши техника, электроника ва уй учин маслотларге 70% гече. Чегермалар. Факат 31 август гече. Шошили, атыге 5 дахиқада онлайн muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil deydi, o'zlarim so'zi qizil deydi.
5: Araq magazinga kiribdi, Stiletup degan araqqa maqsadi. Aytolmayapti shuni. Sallallohu
4: Bu teze içke var, içmi diye adamım içtim duvara. Can dedes, eğer iç taşısıyız, ben şu koyhanada dururken koçkarda ayak izi teyge soyama. Nasıl koçkanamı yeşittir gene ki? Koyhanada çıkıyor, ve kendi, ben pırçıyorum bitti, ve. Diyeriz ki, ben kuyber yapmamı. Ben gene mi deyiz? Varım arama gelsin içine soyayım. Ben içmeyim evle, içkelerle oturmayayım ben ama. Biz akarımızın koçkaraya kadar, bırak içke, dini pirinci var, paşa aldık. Ben tırıyakam ben, sen hal 100 yaşa gireceğim.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otemden, ya onemden ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatenden, vatenden.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Doktor balam. Şu 70 vayın tuğulgenden keyin kulağım şangırlaşını başladı. Bu nümeni şavkını ha?
3: Bu karsekler ovozi otam. Karsekler.
0: Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

0: 0-23-12-28-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-
1: rivojlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
3: To'ychi hofiz ustozimizning farzandlari Abulqosim aka to'yishib, bir og'aylari to'y qildi-da endi. To'y qilgan ekan, endi to'yana bilan boribdilar endi. To'yana bilan borib tabriklabdilar. Keyin Abulqosim aka to'y qildilar. Haligi o'rtog'i xop quruq kelibdi-da, xop quruq kelibdi. Yana o'rtog'i to'y qildi. Abulqosim aka yana to'yana boribdilar. Abulqosim aka yana to'y qilsa, bu yana xop quruq kelibdi. Uchinchi marta to'yga aytgan ekan, Abulqosim aka kaptaro boribdilar haligi odamga. To'yanaga kaptar, kabutar. Bu nima desa, to'yegasi ham to'yana debdi senga debdi. E kaptarda boshqa to'yada yo'qmi desa, bundan boshqa narsa qaytmayapti-yu dermish.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.